0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Ali Cuma aksiyası 12-16 iyuldurlar. Kondisyonerler ayda 225 bin sonundan başla. Ali Shop'ta harit kliyin.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi,
1: tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Dada, men katta bo'lsam buvimga uylanaman.
3: Bolam, axir seni buving meni onam bo'ladi.
2: Siz ham meni onamga uylangansiz-ku.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Ория Дональда реклама.
1: Alif Cuma aksiyası 12. 16. iyuller. Kondisyonerler ayı 225 bin sondan başla. Alif Shop'ta harit kliyin.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 20.

0: saç fıyansı ben bir yana.
1: Oraya donadı fanatik. Yakın kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: yaşın. Aman bu sülle salam.
1: Bizde evc bilen tüy yaş gereği de.
0: Aha sizde de şuna kayu. Hamma Xorazm koşukları da yo can değil yo dad dedi diyor. Ha, doğru aytıp gitmeyin de kayırdı dur. Ovasını korsat için kullanalım.
1: Korsat gereği de. Hangler bulandı hang dedi ona hang.
0: Hang mı?
1: Avcı. Kette soralar şu hangileri bu arada. Kette soralar şu iki merte, üç merte mindirip
0: çıkıyor. Haa, yeniyem. En ahır yukarı çıkınca, ayeti borarken de. Haa, hazı Dilmira Sultanov kayırda faaliyet yurdu yada.
1: Xorazmda?
0: Ne mi iş kılas? Oktuvçu, mürabbi, yo, filarmonya, devlet işi diş değil mi yo, erken icatkar?
1: Yo, erken icatkar ben hazır. Başka iş kılamayımız. Çünkü icattaki adamı başka iş kılışı selki yara bularken. Fakat icat şu, koşulları yaratış, yengili yaratış, klip, mana konsertler.
0: Ketmek yet konsert.
1: Yine ondan toylar.
0: Konsert kılı etkeniz karaganda repertuar her gel yilge yetiş gerek ki.
1: Yetiş gerek de.
0: 20-30'da yenge koşuk.
1: Yo, 20-30'da maz.
0: 10-15'de.
1: Yok, hazır kem aytırdık doğrusu. Aha. Çünkü maşı bar koşuklarımızı eşitçe halklaşadı köpçülük.
0: Soraşadı da şunu, iltimas kılışadı, ayçı kerik.
1: Mesela kanserike kegendeyem, şu üzleri bilediğin koşuklarını eşitçe halklaşadı. Yengiliklerini yıl devamı da takdim kılamız bu. Ha. Yani ahırdaki ile bitti kanser kılamız, şunu da yakışı buladı.
0: Cüdeyem zor.
1: At yeti de yengi koşu bar iş kılıp.
0: Ha, kaçan barışımız gerek kanserike?
1: 8-9
0: 8-9 2 gün ketme ket kanser kılıyapsız. 19-00, 19-30
1: 19-30 benimce.
0: 30 Aytib qo'ying, vaqtida boshlashsin. Chunki kech qolyapti. Biz avval gelam konsertga bordim, 8 da boshladi. Yarim soat yutqizdim. Yozib qo'yibdi 19:30.
1: To'g'ri.
0: Men iste'molchiman, yarim soatim kuydi.
1: To'g'ri.
0: Shuncha aytib qo'ying, men borgan bo'laman, tekshiraman. O'tib ketsa aytaman shaqa kelib. Vaqtimiz ko'p emas, ozgina kechga qoldik, shuning uchun hissasini chiqarishga harakat qilamiz. Ismoil Muzaffarov, assalomu alaykum Bahodirjon. Dilmurodjon, xayrli kech, yashanglar, maza qilib oilaviy ko'ryapmiz. Jonli ijro baribir jonli ijro. Faqat omad tilaymiz, charchamanglar, ko'rishda davom etamiz debdilar. Rahmat Ismoil hoji Muzaffarovga. Akmal aka Odilovga rahmat yozib qo'yibdilar. Rahmat. Abduhab aka Islomovga. Endi qo'shiqda so'rayapsizlar, biz hamma ustozlarning qo'shiqlarini hozir yetkaza olmaymiz. Bugun bir repetitsiya qildik Dilmurod bilan yaqinroq tanishdim. Kela safar konsert oldidan
1: bir
0: hafta o'n kun oldi, unda vahli kelib.
1: Bu hisob emas.
0: Yo'q, bu hisob emas. Bu ozgina ma'lumot berish haqida.
1: Bo'ldi.
0: Isparapka.
1: Ha,
0: bitta qo'shiq. Oxirgi qo'shiq bo'lishi mumkin, hozir dastur so'ngiga.
1: Bitta lazga aytamiz bo'lmasa.
0: Lazga aytaylik. Men xijolat bo'ldimki, o'zimni qo'shig'imni so'ramadi Bahodir aka, demang deb. Lazga hammamizniki, umumiy u.
1: Umumiy.
0: Ha. Mikrofonni joyiga qo'ying. Ana endi raqsga tushasizlar o'rtoqlar.

0: قشنگ آفرین تسنا سلمنا آریدانا آمان بسله سلامت بسله
1: سلامت بونی
0: من تنشگرمدن خورسم من دلمراد بلن بس کبچلین تکلیف قیمز جده کبچلیلر بلن یقندن تنشمز استازلر بلن شاگردلر بلن بگن سبلن تنشگی مشرب بولدیک کلی سپرلر یعنی bir chiroyli qilib dasturlarni qilib tayyorlab oldindan e'lonlarimizni berib sizni yoritishga harakat qilaylik. Qo'limizdan kelgancha ommaviy axborot doim xizmatingizga shay bo'lsin.
1: Xudo xolasa.
0: Tilaklar izhorlar.
1: Avvalo takliflar uchun, taklif qilganingiz uchun rahmat. Endi menda ozgina nima bo'ldi? Kech qolish bo'ldi, lekin o'zim ham xohlagandim ertaroq kelib o'tirib mana muxlislar bilan shunaqa jonli ijrodagi suhbatlarni qilishni xohlagandim. Endi sabab shu. Shunaqa ekan, nasiba shu ekan. Xudo xolasa hali kelishdik-ku, bu hisob emas. Keyin yana bir kelamiz. Bir soat emas, iloji bo'lsa 1.5 soat qilamiz, xudo xolasa.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Muxlislarimizga tilaklarimiz hamisha sog'omon bo'lsinlar. Shu bizlarni qo'shiqlarimizni eshitadigan kayfiyatda bo'lsinlar. Xonadonlarda yaxshi kunlari bo'lsin. Endi biz san'atkorlarning niyatini mana shu yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin deymiz. To'ylarda xizmat qilaylik deymiz. Xonadonlarda hamisha yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. To'ylarda xizmat qilish har doim nasib qilsin. Eng asosiysi shu go'zal yurtimizga ko'z tegmasin, yurtimiz tinch bo'lsin.
0: Salomat bo'ling. Rahmat.
1: Rahmat.
2: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Alif Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif Shop'da xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Biz bugungi dasturimizdagi so'nggi mavzu baribir Eronga borib taqalyapti. Eron va Kuvayt. Eron Kuvaytga, xususan uni aeroportlariga zarba berdi, yana boshqa nuqtalarga zarba berdi. Eron nega Kuvaytga zarbalar beryapti? Tushunaman, bu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'liq jarayon, lekin nega Kuvayt?
5: Kuvayt mana shu Eron bilan urush davrida Amerika Qo'shma Shtatlarining eng muhim logistika markazi edi. Ya'ni urushni olib borish uchun kerakli bo'lgan barcha resurslar mana shu joy orqali taqsimlanardi, Kuvayt orqali. Eng muhim logistika, bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor, Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha Eronni bombardimon qilishda qatnashgan harbiy samolyotlarning barchasi ham avionoslardan uchib kelmadi, ularning aksariyat qismi Kuvaytdan, ya'ni Kuvayt orqali asosiy hujumlarni amalga oshirishdi. Endi Eron uchun Kuvayt juda ham qulay joyda joylashgan, ya'ni hujum qilish uchun. Sababi Kuvaytdagi o'sha mavjud mudofaa tizimlari Birlashgan Arab Amirliklari yoki Saudiyanikidan yoki Qatarnikidan farq qiladi. Ya'niki nisbatan ancha zaif va osongina demak o'sha dronlar yoki raketalar orqali hujum qilish mumkin Kuvayt hududiga. Va yana bitta holat borki, mana shu urush davomida Qatar, Saudiya Arabistoni va Ummon davlati, Ummon birinchi bo'lib boshladimi, Eron bilan muzokaralar o'tkazishdi. Endi bu keyinroq ma'lum bo'ldi. Ya'ni va mana shu jarayonlarda, demak, yagona davlat mana shu mintaqadagi, ya'ni Eron Fors ko'rfazi atrofida Eron bilan hech qanaqangi kontaktga bormagan Kuvayt. Ya'ni Kuvaytga nisbatan Eronda ko'proq ma'lum bir ma'noda endi nafrat desak
4: to'g'ri emas,
5: shunaqa holat bor. Ya'ni masalan Qatar yoki Saudiya Arabistoni o'sha urushni o'rtalarida ma'lum bir ma'noda kelishib olishdi. Shuning uchun ham Eron hukumati Qatarga va Saudiyaga bo'lgan o'sha hujumlarni deyarli to'xtatdi. Ummondaku dastlabki kunlarda to'xtatgan, chunki Ummon nisbatan neytralroq pozitsiyani bildirdi va Eron Ummonga hujum qilish orqali kanallarni yopib qo'yishi mumkin edi, muzokara o'tkazishi mumkin bo'lgan. Qatar bilan ham shunaqa holat edi. Endi Kuvayt umuman boshqa masala, ya'ni oxirgi mana shu hujumlarda ham, ya'ni Eronga bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri hujumlarda ham Kuvayt juda ham faol ishtirok etdi va aynan juda ko'p harbiy samolyotlar, ya'ni qiruvchi samolyot Kuvayt hududidan uchdi. Ya'ni eng asosiy davlatlardan bittasi bo'ldi Kuvayt. Aslida mana hatto Amerika Qo'shma Shtatlari Isroil uchinchisiga Kuvayt qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Urushda ishtirok etgan davlatlar.
4: Amirliklar emas.
5: Yo'q, amirliklardan ko'ra bularni faktor ko'proq bo'ldi. Mana esingizda bo'lsa, halokatga uchragan Amerika Qo'shma Shtatlarini uchuvchilari yoki o'sha samolyotlari Kuvaytdan uchgan edi. Ya'ni Kuvayt bilan bog'liq edi. Ya'ni o'sha Eron tomonidan urib tushirdik deyilgan samolyotlar ham Kuvaytga tegishli edi. Ya'ni ma'lum bir ma'noda Kuvayt kompromissga bormoqchi emas. ایران بلم و ایرانم آسانگینه نشان بگن چون شنا یانه ده
6: خواهم
5: شو فکتر دن فایدارم پال خالی ایلیگ دیگه من آده و بربرم اساسی تقسیم نش مرکز قوائت ده ده یعنی لگیست که وظیفه نه بجر بیرده و شنو چونم امریکا خوشمشتتلاره و اوش ایران ارتسیگی مناسبتلار ده بربر قوائت آمول مخم راه ده ده یعنی قوائت آرقالی من شو خوجم کلنش من اروشتن که ایران قطر بلن سعودیه بلن مناسبتلار نرمنلشترسه کرک لیکن قوائت پرلشکن رب امریکلار بلن قیراغ ده بولیم چونکه استگنه دن کورا که یعنی خاخلگنه دن کورا کپرا اشتراکیت پویده قوائت شنو چونم بلکه ایران من شو نرسدن فایده لنگن دار یا که من آخرگی کلاده ایران دمیک اوشه بندر باستگه یا که ایران یقندگی پورتلار یقندگی اقش خجوملارده هم قوائتتن فایده لنشد بیکاردن بیکارگی ایران من شو سرخ بولده دیگه پایده هم قوائتتگی اقش خربی بازست که ضربه بیرشن سبابلاره اینن قوائتتگی harbiy bazadan turib-turib Eronga hujum qilindi. Ya'ni oxirgi bir haftada bo'lgan voqealar bor. Bu to'g'ridan-to'g'ri Kuvayt orqali amalga oshirildi. Shuning uchun ham ma'lum bir ma'noda Eron Kuvaytga nisbatan mana shu harbiy harakatlarni to'xtatgani yo'q.
4: Aha. Dastur poyoniga yetdi. Hikmat aka sizga rahmat tashrif buyurganingiz uchun. Siz yana Oriyadona studiyasida kutib qolamiz. Kelasi tashriflaringizda ham suhbatingizdan bahraman bo'lish umidimiz bor. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Jonli efirlarimizni bugun uchun o'z nihoyasiga yetkazamiz.
5: Rahmat.

0: Oriya Donoda reklama.
1: İki beraber gece arzon.
2: Ali Cuma aksiyası 12. 16. İyulda.
3: Televizyonlar ayda 75 bin so'mdan başla. Ali Shop'ta harit qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

geçmedi yay. Yürek yüreğim geçe müzletip gittin. Siyek siyekim geçe nüretip gittin. Yürek yüreğim geçe müzletip gittin. Siyek siyekim geçe nüretip gittin. Tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye. Umrum uvarzayı gitmez mi diye. Yetmez mi diye. Yetmez mi diye. Bir gün azarları yetmez mi değil?

müşterinin canı gel. İş kırışsası din bağıt müşterinin canı gel. Kipriginge can birle o beste dolay uzun. Kipriginge

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni so'q